0: 44'e zeng et.
1: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
2: Arzuların için ilk adımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 70 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
3: Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanıdır.
1: Sungait'ın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol.

0: verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde. Zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Öğümü tamir edeceğim. Sen de götür. Yarım çığ ne işin varsa tamamla. Etraflı melumat için de ele bir banka gir.
1: Bir bank. Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası aslında fiyat gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
2: Sungait'in yeni simbolu Kasbak. Telefon 077-722-0000 www.kasbak.az.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.

0: 105 Hikayet. Ustad talebelerini imtihan etmek kararına gelir. Ağ vereğin bir kenarına kara kalemle nokta koyup soruşur. Ne görürsünüz? Talebeler bir ağızdan kara nokta gördüklerini değiller. Ustad gülümseyerek, siz büyük ağ vereği yok, balaca kara noktanı mı gördünüz? Hayatta da beledi. Biz insanlarda çoklu yaxşı xüsusiyetleri değil, ilk bakışta nöksan aktarırıq. Yalnız nadir adamlar ağ vereği görebilir.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Banco Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Sahipkarların nazarından sima imzadan istifade etmişsense, temeli vakt ve pul itirirsen, sen de sima imzanı pulsuz elde ederek biznes proseslerini rəqəmsallaşdır.
2: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Karate üzere 5 kat dünya çempiyonu Rafael Agaev kimi pro olanlar bilir. Güç doğru anda doğru adımı atmaktadır. Yeni Vestas Pro ile...

0: işte, yeni hayat derse. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Halk Kart'ta 5 faiz cashback'le mektebe gaydır. 30 sentyabra dek elektronika, kitap, mektep ve ofis levazimatları, hediye, şirniyat ve gül mağazalarında Halk Kart'la ödeniş edin, 5 faiz cashback veya petrol kazanın. Etraflı 138. Halk Bank, Uğur'la birlikteyik.
2: ASC Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Biraz tele.
4: Ne oldu bak?

Ay pişik bala, bütün dersi yatıp dediklerimi eşitmeyip, bilmir ki onu boz canavar alladıp meşeye aparır.

Kalk bir cüt kara gezelim. Bu da bile bir hayattı. Yüreğimi hem kanattı. Aralık kimler kattı?